Kemen amına bak kucarı sen. Kemen amına bak kucarı o. Kemen amına bak ve lukvalı kucarı sen to. Eşkiki şakik prikama. Eşkiki şakik prikama kucarı sen. يا ماي سكين ده سوخة